Eşinde ya acı dişçe adı ya hanna halciş doluş iri ya hat eylas do. Eri acı ınlısı on

Ağacı iyi adı nitska. Yeri ağacı yilt. Ego iyi adı niko. İ ağacı iyi adı lahazı a. Aro iyi adı adı nitkince. Gidiniz tadi atalian authorities.